Hanımefendiler, beyefendiler, pek saygı, pek kıymetli sizin için radyo programı dinleyicilerimiz, merhabalar efendim. Yaz tatilinden sonraki ilk programımıza hoş geldiniz. Bugün 28 Ağustos Cuma. İki ay aradan sonra bu kaydımızı sizlere yeniden seslenirken mutluluklar içindeyiz. Şimdi programımıza başlamadan önce Engin Misli ve ben Basri Gedik sizi sevgi ve saygıyla selamlarız. Bugünkü bir saat yayın akışında sizlere değişik konular hakkında bilgiler sunacağım ve program boyunca bize değişik Türk müzikleri eşlik edecek. Engin, başlayabilirsin.

Evet kıymetli dinleyicimiz, şimdi Cuma Sohbeti köşesine geldik ve bugünkü Cuma Sohbeti köşemizin konusu cenaze adabı. Cenazelerin yıkanıp kefenledikten sonra yakın akrabalarının yüzüne son kez bakmaları dinimizce yasak değildir. Fakat bu konuda cenazeden sorumlu olan din adamlarını zorlamak, işlerini yapmalarına engel olmak doğru değildir. Cenaze töreni vakur biçimde, adabı uygun yapılmalıdır. Hele kendini paralarcasına ferhat etmek Müslüman ahlakına uygun değildir. Bugünkü Cuma Sohbeti köşemizin konusu cenaze adabıydı. Ve programımız devam ediyor.

0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Türkiye'nin kuşları köşesine geldik ve size kısaca baykuş kuşunu tanıtacağım. Gece yaşayan yırtıcı bir kuştur baykuş. Kanatları uzun, kuyrukları kısa olur. Basık başı ve iri gözleriyle ayrıt edilir. Büyük tüyleri kanat çırparak düz, küçük tüyleri hızlı ve dalgaları hareketleriyle uçar. Dik tüner ve kendisine has biçiminde başını tamamen arkaya çevirebilir. Her yere yuva yapabilir. Kimilerince uğursuz sayıldığı için sevilmez. Ama bu resmen bahtıl bir inançtır. Çünkü baykuş doğaya yararlı bir hayvandır. 15 ile 45 santimetre arasında boy olabilir. Baykuş uçtuğu zaman kanat çırpmasında kanat sesleri duyulmaz. Eğer avına yaklaştığı zaman uçarak avı onun nereden geldiğini ne görür ne duyar. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Türkiye'nin kuşları köşesinde size kısaca baykuş kuşunu tanıttım ve bizi dinlemeye devam edin.
1: İkimizin savaşı, saçlarında komzuma çok yakışır. Bebeğimin an bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bilek, iyi bilek.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Türkiye'nin çiçekleri köşesine geldik ve bugün size acem borusu çiçeğini kısaca tanıtacağım. Acem borusunu bahçelerinizde yetiştirebilirsiniz ama dikkat ediniz, çok arsız, sarılarak her yöne ilerleyen bir bitkidir. Soğuğa dayanıklı olduğu için bahçelerde yeni bir tercih edilebilir. Kışın yapraklarını döker. Asıl gösterişi yaz aylarındadır. Temmuz-Ağustos'ta yazın en sıcak zamanında turuncu renginde kocaman çiçekler açar. Kesin bunu yazlıklarda görmüşsünüzdür. Deniz kıyılarında kesin görmüşsünüzdür bu acem borusunu, kocaman turuncu rengi çiçekleriyle. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Türkiye'nin çiçekleri köşesinde size kısaca acem borusunu tanıttım ve bizlemeye devam edin.

gelsin. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Şah Eser Kitaplar köşesine geldik ve bugün size her zamanki olduğu gibi güzel bir Şah Eser kitabı tanıtacağım. Tolstoy'un yazdığı Anna Karenina. Büyük Rus yazar Tolstoy'un bu hacimli kitabı gözünüzü korkutmasın. Diğer eserleri gibi Anna Karenina çok rahat okunuyor, akıcı bir romandır. Evli bir kadının yaşadığı yasak aşkı anlatan roman, edebiyat ve sinemalarda pek çok yenilendiği için size tanıdık gelecektir kesin. Özellikle Türk sinemasındaki esintileri romanı okudukça fark edeceksiniz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Şah Eser Kitaplar köşesinde size kısaca Tolstoy'un yazdığı Anna Karenina romanını tanıttım. Okumanızı tavsiye ederim. Çok rahat okunan bir kitaptır. Ve programımız devam ediyor.

0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi bu ayın tek isteğine geldik. Bugünkü tek istek Lennox Akdemir'den geliyor. Lennox bana WhatsApp üzerinden sesli mesaj yollamış. Şimdi onu dinleyeceğiz ve arkasından Lennox'un istediği şarkıyı yerine getireceğiz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, siz de Lennox gibi Engin'e veya bana WhatsApp üzerinden sesli mesaj yollayın. Ve biz bu sesli mesajı radyodan sizin adınıza yayınlayacağız. Evet, şimdi Lennox'un isteğini dinliyoruz ve sonra isteğini yerine getireceğiz.
1: Hoi, was ich hoffe es geht dir gut. Mein Papi hat gesagt, ich darf ein Lied auswählen. Und ich hätte gerne das von Tarkan Shimarik. Tschüss. Danke.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi kahverengi tabela köşesine geldik. Bugünkü kahverengi tabelası bizi Xanthos'a götürüyor. Xanthos, Fethiye Kaş karayolu üzerindedir. Kınık köyü yakınlarında yer almaktadır. Xanthoslular özgürlük uğruna iki kez topluca intihar ederek tarihe geçmişlerdir. İlki Herodot'un verdiği bilgilere göre M.Ö. 545 yılında Pers saldırılarına karşı, ikincisi Roma döneminde Brutus'ta teslim olmamak içindir. M.Ö. 2. yüzyılda Likya Birliği'nin başkenti olmuştur. Xanthoslar ile 4 kilometre uzaktaki antik çağda Likya'nın dini merkezi olan Liton 1988 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, eğer bir gün yolunuz Fethiye'ye veya Kaş'a düşerse Fethiye Kaş karayolu üzerindeki Kınık Köyü'nü muhakkak ziyaret edin ve Xanthos Eren yerlerimizi gezin. Ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi şaheser filmler köşesine geldik ve bugün size Amadeus filmini kısaca tanıtacağım. Geçen de bu filmi gene seyrettim ve gene hoşuma gitti, dedim bunu dinleyicilerimizle paylaşayım. Çek yönetmen Miloš Forman'ın sayılamayacak kadar çok ödül kazanılan filmi Amadeus, klasik müzik tarihinin en büyük bestecilerinden Mozart'ın yaşam öyküsünü anlatır. Filmi diğer baş öyküsü filmlerden ayıran yanı, Mozart'ın en büyük rakibi, hatta düşmanı Antonio Salieri'nin gözünden vermesidir. İşte bu çok değişik yapıyor filmi. Büyük oyuncu F. Murray Abraham'ın harika canlandırdığı Antonio Salieri'nin rolü yüzünden aslında büyük bir besteci olan Antonio bir kıyafetsiz muhterist olarak algılanmaya başlanmıştır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bu filmi seyretmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir film. Böyle bildiğimiz biyografi filmi değil. Ünlü, yani başrolü oynayan Amadeus'un karşı taraftan gözüyle görmek ve filmi seyretmek çok ilginç. Onun için film tabii bir sürü ödüller kazandı ve bunu seyretmenizi tavsiye ederim. Amadeus. Ve bizlemeye devam edin.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi müzelerimiz köşesine geldik ve bugün sizi Profesör Doktor Turan Yazgan Entomografi Müzesi'ne götürüyorum. Isparta Belediyesi tarafından 2013 yılında açılan müzemizde Anadolu'da Türkler tarafından kullanılan yaklaşık 3500 halı, kilim ve diğer etnografik ürünler sergilenmektedir. Müzemizde güzel bir düzenlemeyle çok sayıda salon vardır. Kulenin en son katı olan seyir katında dünyanın en büyük 3 adet Isparta gülünün içeren kompozisyonunu görebilirsiniz. Eğer kıymetli dinleyicimiz bir gün yolunuz Isparta'ya düşerse Isparta'daki Profesör Doktor Turan Yazgan Entomografi Müzesi'ni muhakkak ziyaret edin. Eğer bir de müze kartınız varsa zaten fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısmetse 2 gün sonra Zafer Bayramı. 30 Ağustos bir milletin yalnızca topraklarını değil, iradesini, geleceğini ve onurunu da savunduğu günün adıdır. Bugün Büyük Tavrus'un ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığı, halkın kaderini kendi ellerine aldığı gündür. Bu zafer yalnızca silahların değil, inancın, aklın ve ortak bir ülkeye duyulan bağlılığın eseridir. 30 Ağustos geçmişin hatırası olmanın ötesinde bugüne ve yarına seslenen bir duruşu temsil eder. Bağımsızlığın sadece sınırlar değil, düşünceyi, ekonomiyi, eğitimi ve adaleti de kapsaması gerektiğini hatırlatır. Çünkü özgürlük yalnızca işgalden kurtulmak değil, kendi geleceğini kendi aklıyla ve vicdanıyla kurabilmektir. Bu zaferin ardından kurulan cumhuriyet, halkın sesiyle yükselmiş, bilim, laiklik, eşit, yurttaşlık ve hukuk temelleriyle şekillenmiştir. Bugün bu değerlerin korunması ve çağdaş bir toplum olarak ilerlememiz için 30 Ağustos bize hala yol göstermektedir. Kutladığımız yalnızca bir askeri başarı değil, bir halkın kararlılığıdır. Farklılıklar içinde ortak bir vatan fikridir. Bugün de ihtiyacımız olan tam olarak budur. Ortak akılda, ortak değerlerde buluşmak ve geleceğimizi yine birlikte kurmaktır. 30 Ağustos savaşı değil, direnişin, yıkımın değil, yeniden doğuşun adıdır. O gün bu milletin gösterdiği irade bugün hala önümüzü aydınlatıyor. Bu bilinçle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklara emeği, canı, sözü ve umudu geçen herkese saygıyla anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Evet kıymetli dinleyicimiz, şimdi bu ayın falına geldik. Bu ayın falı Başak Burcu'na doğanlar. Burçlar kuşağında 6. burçtur Başak Burcu. Başak değişken ve toprak grubundandır. Yöneticisi Merkür'dür. Düzen ve çalışma simgeler. Başak Burcu insanı için çalışmak yaşamın tuzu biberidir. Yaptıkları işin hatasız olmasını istedikleri için kontrol etmenin tozunu kaçırabilirler ve bazı insanlarda bu siniri de attırabilir. Bu burcun insanları titizlikleri ile ünlüdürler. Zaman yönetimine yapılacak işlerde Başak Burcu insanları çok ustadırlar. Ve programımız devam ediyor.

kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi gene bir saat su gibi akıp geçti ve biz bizden sonraki program için ayrılan sürenin başına gelmiş bulunuyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, programımızı bitirmeden önce bizim şimdi yayınladığımız sizin için radyo programında kendinize özgü duyurular yapabilir, müzik isteklerinde bulunabilirsiniz. Aynı Lennox'un yaptığı gibi bize WhatsApp üzerinden sesli mesaj yollayın Engin'e veya bana ve biz bunu radyo programımızda yayınlayalım. Evet, şimdi programımızı bitiriyorum. Program yapımında emeği geçen değerli dostum Engin Misli ve ben Basri Gedik size hayırlı bir hafta sonu geçirmenizi diler ve kısmetse 25 Eylül yine saat 17'de Stadtfilter Radyosu'nda 96,3 frekansla buluşmak umuduyla Allah'a ısmarladık.